duna mahamise to bon nono mako uslwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom navu yukururu masalo jolo

bana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyero malayi ganinga igbala ge paragen nasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga laegi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbal mbiye fechube alobo echetema nunu malakal ganinga mbiye su meyi ganinga igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganingo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tani ajaba na fala

kana no mundu na mahameseto bonono maka usliwe lo nyetu na subsina nyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso te jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzu ne ke fin kadayo ndala ndala radare deke esom na buyu duru mbalo.

dona mahamese to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzene ke fing kadeyo radare deke esom navu yuduru masalo jolo